0: Feminist Aykırı yayına hoş geldiniz. 97.5 radyolaradayız. Bugün Duygu'yla ben buradayız.
1: Evet arkadaşlar, ben de söylemiş olayım. 97.5 Radyo Lora, Feminist Aykırı yayındasınız. Bugün uzun bir aradan sonra Çağdaş Dünya Turu'ndan sonraki ilk yayının değil mi bu senin?
0: Aynen, dünya turu demeyelim de ufak bir Asya turu.
1: Asya turu, pardon. Asya turundan sonraki ilk yayını. Diğer arkadaşlar her biri bir yere dağılmış durumda şu bu tarihler içerisinde. Buradan arkadaşımız Meral'e, her zaman daim yanımızda duran Roza arkadaşımıza, çok konuşmasa da selam olsun. Onları da buradan selamlamış olalım. Yeni gündemlerimiz var. Onlardan size bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Haziran ayının içine girdik ve İsviçre'de 14 Haziran önemli bir tarih.
0: Evet.
1: Evet.
0: 14 Haziran feminist grev tarihi olarak işte ilk yaklaşık kaçtaydı? 2021'de galiba ilk büyük oldu, ama ondan önce tabii ki 28 sene önce kadınlar, işte yaklaşık 500.000 kadın İsviçre'de greve gitti. İşte bundan birkaç sene önce de tekrar organize olundu ve o gelenek adı altında tekrar grev çağrısı oldu ve büyük bir yürüyüş oldu. Bu sene de tabii ki yürüyüş var ve standlar var aynı zamanda. Konuşmalar olacak, işte konserler olacak vesaire. Ama asıl büyük grevi 2027 için örgütlemeye çalışıyorlar. Care Strike, yani bakım emeğiyle ilgili bir grev istiyorlar aslında, ya da örgütlenmeye çalışılıyor 2027 için. Bu sene ise değişiklik aslında şu: önce standlar olacak, info standlar, işte konserler vesaire. Daha sonra pardon, daha sonra yürüyüşe katılınacak. Hı hı. Bence o daha mantıklı, çünkü zaten önce stand yapıyorduk vesaire. Daha doğrusu şeyden gelip, pardon, yürüyüşten gelip standları kuruyorduk.
1: Evet.
0: Zaten yürüyüş 3 saat sürdüğü için, evet, cılkımız çıkıyordu. Aynen. Sonra bir de standlarla uğraşıyorduk. Evet, evet. Bu sene daha mantıklı. Ve bu sene şeyde olmayacak, Helvetiplatz'da. Helvetiplatz, biliyorsunuz, artık Neunamenos diye adını değiştirdik. Yani gayri resmi olarak orada değil, kazanla realde, yani 1 Mayıs'ın olduğu
1: alanda olacak.
0: Alanda olacak. Hı-hı. Standlar, aynen. İşte bir çocuk tiyatrosu var. Hı-hı. Öz savunma kursu var. İşte workshoplar olacak. Diğer yandan işte 1.30'da ana konuşma olacak ve 4.30'da da bir konuşma olacak. Bunların hepsi tabii ki bakım emeğiyle ilgili olacak, ücretsiz bakım emeğiyle. Hı-hı. Saat 5'te yürüyüş başlıyor.
1: Evet. Böyle daha gerçekten daha iyi, kulağa daha iyi geliyor şu an, doğru söylüyorsun. Normalde, evet, güneşin altında ışıkımız çıkıyordu, doğru.
0: Evet, ya, evet. 5'te, evet, yürüyüş başlıyor Helvetiplatz'dan, yani Neunamenosplatz'dan. 5'te yürüyüş başlıyor. Saat 6.30'da bir anma dakikası olarak bir sessizlik olacak.
1: Hı hı. Yani saat şey gibi, saygı duruşu gibi bizdeki.
0: Aynen. Hı hı. Anma, aynen, duruşu gibi, aynen. Hı hı. Saat 7.30'da da bir yorgunluğu temsil eden bir an olacak. Yani işte artık orada yere mi yatarsın?
1: Hı hı, aynen.
0: Bir yere mi oturursun?
1: Sanki nedir? Böyle bir şey yapmıştık değil mi bir senesi? Böyle herkes bir yerlere yığılmıştı falan. Oturduğumuz yerde kalmıştık kısa bir süre.
0: Oturmuştuk, o alma şeyi gibi hatırlıyorum ben onu, ama
1: İşte öyle bir moment vardı yani benim, aynen, de aklımda, ama doğrudur. 19.30'da da böyle bir mola veriliyor.
0: Aynen. Ondan sonra işte bakayım. Sonra geri gelinecek işte herhalde şeye,
1: alana. Orada büyük ihtimalle
0: aynen Kinder Petrol varmış. Sonra saat 10'da da şey var, after party var.
1: Ha, evet. Central DJ'ler, karaoke var. Evet.
0: Direkt show var. Yes.
1: Direkt show mu var?
0: Evet.
1: Vay.
0: Evet, okay. Aynen. Aynen. Okay. Ve sadece Flinta, yani erkek, cis erkekler
1: giremiyor. Bir de şöyle bir şey gördüm şimdi. Yani bu 14 Haziran'da aynı zamanda aslında bu Sen milyonun Schweiz konusunun da son günü, yani o gün kararı çıkıyormuş.
0: Hayır, o gün o gün oyluyoruz.
1: O gün mü oyluyoruz?
0: Evet.
1: Yani işte oy sonuçları o gün mü geliyor yani?
0: Aynen.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Özel yani bir gün şöyle, olabilir yani aslında. Evet. İki şey çakışıyor aslında.
0: Hem de nasıl?
1: Hem bir de tek, büyük bir konu bu yani.
0: Kesinlikle. Evet. Ona da değineceğim kısaca.
1: Hı hı.
0: Şimdi 14 Haziran'da zaten İsviçre pasaportu olan arkadaşlar da ellerini aldılarsa gelen postayla gelen seçim belgelerini, hı hı. Bayağı kalındı.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Çünkü acayip çok oylama var.
1: Hı hı.
0: Ama en önemlisi bu 10 milyon inisiyatifi. Ona da kısaca değineceğim. Ondan önce ama bir parça daha çalalım diyorum. Hı hı. Bir de senin dediğin gibi aynen akşama doğru sonuçlar açıklanıyor. Sayılım oluyor işte. Sayılacak yani.
1: Hı hı.
0: Valla işte ya üzüleceğiz ya sevineceğiz orada, bilmiyorum artık yani geçerse bu inisiyatif.
1: Bunu yani ben konuşacağız. Yani aynen içeriğini. Geçeceğini çok düşünmüyorum ama ben tabii ben genel olarak Pollyanna bir karakter olduğum için hep umuttan yanayım. Ama bakalım. Evet, dediğin gibi konuşmak lazım aslında konuyu.
0: Ben düşünüyorum geçeceğini.
1: Gördüğüm bazı detayları anlatayım sonra.
0: Evet, ben kısaca içeriğine değineceğim ama önce bir parça daha çalmak istiyorum. Biraz önce neyi çaldık biz?
1: Şevval Sam geliyordu.
0: Evet, şimdi Şevval Sam'dan Bu Dünya Bir Pencere'yi
1: evet
0: dinleyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Evet, güzel bir
1: Dışarıdan.
0: parçaydı değil mi?
1: Evet, son sözü çok iyi değil mi? Güneşe çevirelim bu karanlık günleri.
0: İşte
1: Umarız
0: bilmiyorum.
1: Bir ara böyle bir şey yaşanır
0: Nasıl
1: yani. Biz
0: çevireceğiz?
1: ölmeden görürüz bu karanlık günleri. Güneşe
0: Nasıl
1: çeviririm
0: çevireceğiz
1: yani.
0: bilmiyorum. Evet, İsviçre'de 10 milyonluk nüfus hedefi halk oylamasına gidiyor. İsviçre'de ülke nüfusunu 10 milyona sınırlandırmayı öngören öneri Haziran ayında yapılacak referandum ile halk oylamasına gidecek. Halk 14 Haziran'da sağcı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği, bu işte bizim SVP dediğimiz parti, 10 milyonluk İsviçre'ye hayır girişimi ve kamu hizmeti reformuna ilişkin iki ulusal konuda karar vermek için sandık başına gidecek. Ülke nüfusunun 10 milyon ile sınırlandırması hedefleniyor. Yani ülkenin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'ye kadar 10 milyonla sınırlandırmayı
1: Abi çok
0: hedefliyor.
1: ya saçmalık. Şu an zaten bunlar 8 milyon değil mi? 9 milyon. 8 milyon 9 milyon arasında bir yerdeler.
0: Evet.
1: Ve 2050'ye kadar 10
0: Evet.
1: milyon o hani 10 milyonun
0: Evet.
1: üstüne çıkmayacaklarını
0: Aynen.
1: savunuyorlar. Yani
0: Hayır, sanıyorlar değil. Sınırları kapatacak. 9,5 olunca şey yapmaya başlayacak. Bak şimdi. Bu öneriye göre nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde hükümet ve parlamento harekete geçecek.
1: evet.
0: Yasal adımlar atmak zorunda
1: Evet.
0: kalacak.
1: Ben
0: Yani
1: geçen şöyle bir teoride bulundum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi arkadaşım biri dedi ki yani şimdi diyelim ki bu gerçekten geçti.
0: Evet.
1: Geçti. Ve
0: Nasıl
1: sonra
0: uygulayacak?
1: bu şu anki buradaki ekonomik sistemi, bütün bu gastronomi sistemi, işte bu hastane bakım işleri bunların hepsini genelde göçmenler yapıyor ya.
0: Evet.
1: Şimdi bunları nasıl yapacaklar diyor mesela. Bunu konuşuyoruz
0: Tamam.
1: arkadaşlar.
0: Solcu
1: Dedim ki
0: partiler de bunları
1: o
0: söylüyor.
1: zaman arkadaşım dedim yani bunu söyleyen de İsviçreli. Dedim ki ne olacağını ben sana söyleyeyim. Erdoğan gibi bir 3 yıl sonra SVP'den bazı politikacılar çıkacak ve İsviçrelilere diyecek ki en az 3 çocuk. Yani kendi halkını o işlere yönlendirmek ve kendi halkının nüfusunu çoğaltmaya çalışacak. Gerçekten aynı şeye gidecek. Yani bunlar da 3 çocuk yapın diye bağıracaklar burada. Çünkü bu işleri yapacak adam yok artık. Yani kendi kitlesi içinde. Ve bu ne demek? Bu gerçekten o zaman dünyanın her yerinde olduğu gibi sağ dalganın İsviçre'yi de alıp önüne katması demektir yani bu olay geçerse. Oralara doğru giderler bunlar da yani.
0: Evet, şimdi zaten bu yeni bir şey değil. Yani bu parti 70'li 80'li yıllardan beri sürekli bu tarz inisiyatiflerle geliyor karşımıza. Bu kabul olsun olmasın onun amacı o değil. Yani o sadece bizi aynen o tarafa çekmek için ve nasıl diyeyim sana yani bu yabancılık düşmanlığını
1: Arttırmaya da çalışıyorlar zaten
0: aynen.
1: aynı zamanda.
0: Aynen
1: Tabii ki, tabii
0: yani
1: ki.
0: duygusal anlamda da tamam mı milleti oradan vuruyor yani önem işte mesela sen de dedin köylerde dedin ben İsviçre bayrağını görüyorum işte zaten bu İsviçre bayrakları bu inisiyatife evet diyecekler asıyor
1: Tabii
0: yani
1: canım ama
0: aynen.
1: genelde şu ana kadar gerçekten böyle Winterthur'a doğru giderken var olan işte çiftçilerin işte o ne diyorlar kız çiftçilerin olduğu yere o alana.
0: Çiftlik.
1: Yani Bauernhaus'un Türkçe çiftlik doğru ya.
0: Çiftlik kız.
1: Çiftliklerin önüne asmışlar. Aynen kelime gitti aklımdan.
0: Evet.
1: Çiftliklerin önüne asmışlar bunun Nachhaltigkeit
0: Evet.
1: inisiyatifi. İşte
0: Evet çünkü
1: İsviçre'yi koruyalım amblemleri bilmem neler.
0: aynen.
1: Dedim ki eyvah eyvah yani.
0: Aynen. Çünkü inisiyatifi başlatan sağcı partinin inisiyatifi yani 10 milyon inisiyatifi değil onların koyduğu isim sürdürülebilirlik girişimi işte. Sürdürülebilirlik inisiyatifi diyorlar yani. Hani İsviçre'deki haklarımızı ve temel değerlerimizi böyle
1: Aynen
0: sürdürebiliriz.
1: aynen aynen aynen orası arkasında
0: Evet,
1: evet
0: evet.
1: saklanarak yapıyorlar.
0: Aynen. Bir de karşı öneri sunulmadı diyor burada. Benim açtığım gazete
1: Haberinde.
0: makalesinde aynen. Hem hükümet hem de parlamento nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan bu girişime karşı çıksa da girişime karşı bir öneri sunmadı diyor. Hani bu biz oylarken Gegenvorschlag falan
1: Evet,
0: var ya.
1: evet, evet.
0: Aynen. İşte sürdürülebilirlik girişim olarak adlandırılan bu öneriyle İsviçre'nin daimi ikametten nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını ve yalnızca doğumların ölümlerden fazla olma nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento özellikle iltica ve aile bileşimi alanında bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.
1: Evet, az önce seninle konuştuğumuz konuya geldi, evet. Yani diyelim ki bir ilticacı burada,
0: evet,
1: geldi ve evet, bu 10 milyon işte,
0: hayır, ya da mesela geldi, bu inisiyatif kabul olmadan önce geldi.
1: Aynen. Onu diyecektim.
0: Bu inisiyatif kabul olduktan sonra süreci pozitif sonlandı ve oturumunu, evet, aldı. Ailesini getiremeyecek.
1: Getiremeyecek ama. Evet. Evet, aile kaldı orada.
0: Olabilir. Evet. Aynen. Bunu işte hedefliyor yani. Evet. Evet.
1: Ya saçmalığın daniskası yani, insanlar ailelerinden de ayıracaklar bu şekilde. Aynen. Eğer bu oylama geçerse.
0: Ya şöyle bir şey de var. Şimdi bu Avrupa Birliği ülkeleriyle, bu Schengen ülkeleriyle bunların anlaşmaları var ya mesela. Tabii. Gelip 6 ay çalışıyorlar, geri gidiyorlar. Tabii. Vesaire.
1: Evet, evet.
0: İşte onların hepsi de gözden geçirilecek. Bak mesela Freizügigkeit Abkommen dedikleri olay var.
1: Hı hı.
0: Öte yandan tüm bu önlemlerin 10 milyonluk sınıra uymak için yetersiz kalması durumunda son çare olarak Avrupa Birliği'yle yapılan bireylerin serbest dolaşımı anlaşmasının feshedilmesi gündeme gelecek. Yani, hı hı, oraya kadar gidiyor yani, tabii, bunların konsepti.
1: Yani Portekizli, konsepti, İtalyan, aynen, emekçi, aynen, arkadaşlarımız öyle rahat rahat eskisi kadar buralarda iş bulma gibi bir durumu olmayacak.
0: Evet.
1: Anladığımız kadarıyla.
0: Şimdi bunun İsviçre nüfusunun şu anda 90.1 milyon civarında olduğu söyleniyor diyor bu arada.
1: 9.1 milyon, evet, civarında biliniyor nüfusu. Evet, evet, evet, evet, evet,
0: evet. Evet, 8 demiştik ya biraz önce.
1: Abi onu diyorum. Hı-hı. Ya 2050'ye, hı-hı, kadar 10 milyon. Ya siz
0: saçmalık işte.
1: Rahatsız mısınız abi?
0: Saçmalık. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var burada.
1: Yani bu, bir şey söyleyeyim mi? Bunlar İsviçre ekonomisini çok dibe vuracaklar. Farklı canım, değiller.
0: Hayır.
1: Ben
0: şimdi
1: şunu
0: şöyle
1: da anlamıyorum.
0: Öyle düşünme. Yani bu, onlar geçecek diye böyle bir şey yapmıyorlar. Yani bu kabul olacak diye değil onların şeyi. Tamam mı?
1: Canım, evet.
0: Aynen.
1: Onu Matias da aynı.
0: Aynen. Ama bence

0: Hayır diyor, şu anda 10 milyonu doldurduk, biz aramayız diyor. Az telefon çalıyor, telefon çalıyor ki, ha ne? Ha biri mi öldü şu anda? Aa tamam, okey okey gelebilirsin diyor, tamam mı? Ondan sonra tekrar telefon çalıyor. Ne? Ha doğum mu yaptı biri? Aa yok hayır alamayız falan. Yani
1: Abi
0: bunun geyiği
1: saçmalık.
0: yapılıyor,
1: Evet evet
0: anladın
1: evet
0: mı?
1: evet evet.
0: Çünkü yani bunun gerçekten uygulanabilirlik kısmı şu anda herkese bir soru işareti, geçerse de.
1: Evet, İsviçreli bir arkadaşımın söylediğini söyleyeceğim. Dedi ki bana, bu Esra P'nin ara ara yaptığı bir taktik dedi. Bazen
0: Aynen.
1: çok saçma olayları öne koyuyorlar ve orada aslında biz bu kadar da salak bir işte getirsek, anladın mı? Halkın ne kadar bizim yanımızda olacağı görmek için bazen böyle şeyler getiriyorlar
0: İşte
1: diyor.
0: kötü, kötü şeytan.
1: Abi
0: Şeytan
1: evet
0: bile arada
1: ya.
0: yokluyor, bakıyor ya sen uyuyacak
1: İşte
0: mısın,
1: evet
0: uyumayacak
1: o
0: mısın diye.
1: olay ya. Yani
0: Aynen.
1: adam şunu görmek istiyor. Aha %40'ından ben
0: Tabii
1: evet
0: ki.
1: aldım. Demek ki
0: Tabii
1: yarın öbür
0: ki.
1: gün saçma sapan bir planla gelsem belli ki benim arkamda bir %40'lık kesim var. Yani böyle aptalca bir
0: Var.
1: projenin ya,
0: Var.
1: bile arkasında duruyor. Yani orada biraz şey oldum. Ha abi evet olabilir. Çünkü bu SVP'lerin hepsinin kendisi kapitalist. Hepsi
0: Aynen.
1: yabancıların
0: Aynen.
1: kanını emen bunlar. Yani
0: Bravo.
1: bunlar istemez mi? Abi daha fazla
0: Bravo.
1: gelsin, ben bunu çalıştırayım,
0: Tabii
1: 3
0: ki.
1: kuruşa hakkını vermeyeyim, şunu
0: Tabii ki.
1: yapmayayım.
0: Sömüreyim.
1: Yani çok mantıklı gelmedi bana bunların tarafından böyle bir plan gelmesi. O
0: Onlar
1: yüzden.
0: göçmenleri vurmak istiyorlar.
1: Ha
0: Yani
1: evet.
0: zaten diyor yeterince var şu anda. Diyor zaten yeterince sömüreceğimiz var diyor
1: Var diyor.
0: yani.
1: Evet evet
0: Aynen,
1: evet.
0: yenileri gelmesi diyor. Bir de şeyden çok yürüdüler. Bu son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde kiralar çok arttı ya.
1: Evet. Ya zaten insanlar, ben de
0: Onu
1: dahil, herkes yaka sürüyor bu evrim
0: evet,
1: olayı.
0: onu göçe şey yaptılar
1: Yordular.
0: yani, yoğurdular. Aynen öyle, propagandayı da öyle yaptılar. Ama mesela şu konuyu tabii ki hiçbir şekilde insanları kafasına yani nasıl diyeyim sana, şimdi mantıklı düşünsen ben de öyle derim değil mi? Arz talep derim, doğru.
1: Evet.
0: Ne kadar çok hani insan varsa o kadar çok ev lazım, kiralar o kadar çok artıyor.
1: Aynen.
0: Onunla ilgisi yok. Mesela bir ara Erdoğan Türkiye'de şey yaptı ya, kira şeyini sınır artış sınırını getirdi, limitledi. Mesela dedik işte bir
1: Şu
0: önceki
1: yüzden üzerine
0: kiradan,
1: çıkmayacak.
0: aynen. İsviçre'de o yok işte. Anladın mı? Onun kontrol mekanizması yok.
1: Evet.
0: Yani bu inşaat firmaları, tamam
1: Evet.
0: mı?
1: 5.000'e ev veren var burada.
0: Aynen.
1: Tabii.
0: Mesela bana ait bir ev mi var? Özel kişi olarak bana ait, değil mi? Ben o evi işte alıyorum, yaptırıyorum. Onu ben 8 bine de kiraya verebilirim.
1: O
0: Kimse
1: sana
0: de bana
1: kalmış.
0: durup aynen. Şimdi bu kontrol mekanizmasını yine bu kapitalistlerin elinde olduğu için, buna kimse okey vermediği için bu fiyatlar artıyor, artıyor, artıyor.
1: Evet.
0: Yani göçle bir ilgisi yok. Yapılan araştırmalar da bunu söylüyor zaten,
1: Evet,
0: anladın mı?
1: evet,
0: Heh.
1: evet, evet.
0: Zaten göçmenlerin oturabileceği evler değil ki abi o.
1: Abi göçmenler yani zaten çoğunu şehrin dışındaki daha
0: Aynen.
1: köysel kırlık alanlarda yaşıyor bu insanlar.
0: Ya da Altstetten'dir,
1: Ya da
0: Schwabeggen'indir.
1: yani biraz
0: Aynen.
1: dışında zaten o belli bir şey. Yani ne kadar çok Zürih içinde, özellikle şehrin içinde yaşıyor bu insanlar. Yaşamıyorlar ki. Yani şehrin içinde yaşayan gençler, şehrin içinde yaşayanlar gerçekten biraz bu sol kesimden tipler.
0: Aynen,
1: Yani
0: hipsterlar.
1: aynen bunlar yaşıyor burada yani. Ve birdenbire ev bulamama olayının çıkması da bence senin dediğin gibi, evet, arka planda bu kontrol edilememe durumundan kaynaklı. Çünkü benim oturduğum sokakta, ki ben çok Langstrasse'nin çok yakınında bir yerde oturan biri olarak söylüyorum. Aynı sokakta karşı dairem özel bir bina, şey değil, kooperatif değil, Genossenschaft değil. Benden bir oda daha az bir daireden bahsediyorum. Adamlar şu an 3.500-4.000 frank veriyorlar
0: Ya
1: oraya.
0: işte evet. Evet işte.
1: Yani korkunç rakamlar.
0: Evet. Evet. İşte
1: Ve
0: bunu sınırlandırması lazım. O da
1: evet.
0: kimsenin işine gelmediği
1: Evet.
0: için.
1: Evet. Yani ondan sonra
0: Oradan
1: tabii ki
0: çok
1: sıkıntı
0: yürüdüler.
1: oluyor.
0: Evet. Evet. O zaman ben bir parça daha gireyim. İşte Duygu'nun da dediği gibi o konuyu da bu 10 milyon inisiyatifi konusunda, girişimi konusunda kapatırsak, dediğin gibi evet yani feminist grev günü 14 Haziran'ın akşamına sonuçları alacağız.
1: Evet.
0: Evet, eğer
1: Ya
0: sonuçlar kötü
1: ortalık
0: çıkarsa aynen
1: karışacak ya da
0: karışacak
1: bir
0: bence
1: kutlama
0: de.
1: yapılacak büyük
0: Evet.
1: ihtimalle. Ya.
0: Evet. Ya düşünsene öyle bir haldeyiz ki böyle saçma sapan bir şeyin geçmediğini kutluyoruz ya.
1: Kutlayacağız. Ay,
0: Burada
1: evet
0: bile
1: ya,
0: yani.
1: yemin ederim, evet ya.
0: Aynen.
1: Yok, dünyanın hali harap valla arkadaşlar.
0: O zaman padişahımı çalalım mı?
1: Çalalım. 97.5 Feminist Radyo Lora'da Feminist Aykırı yayından. Hepinizi tekrar selamlıyoruz, radyosunu yeni açanlar için. Şimdi padişahımı dinleyelim arka planda.

0: 97.5 Radyolara'dayız. Sağ Irkçı Parti'nin, SVP'nin 10 milyonluk girişimini konuştuk, oylayacağımız. Şimdi de tekrar care arbeit, yani ücretsiz bakım emeğini biraz daha konuşalım dedik. Çünkü evet, bu senenin ve özellikle 2027'nin grev konusu bu konu, yani ücretsiz bakım emeği. Bir tane makale bulduk, hem de yeni bir makale.
1: Bence başlığı aslında çok şey anlatıyor. Şu başlığı okusana.
0: Sen oku.
1: Kadınlar dünyadaki ücretsiz bakım emeğinin %76'sını üstleniyor.
0: Evet, yani kapitalizmi ayakta tutan da biziz kanka.
1: Yani benim de aklıma şey geldi. Annem miydi, kimden duymuştum bu lafı? Bu dünya kadınların yüzü suyu hürmetine dönüyor diye.
0: Aynen.
1: Yani gerçekten şu an bu başlık, aynen, gösteriyor ki,
0: yes,
1: bu dünya böyle dönüyor ya. Hani siz o kadar rahat yaşıyorsunuz ya, bunun %76'sını dünyadaki emeğin taşıyan kadınlar var abi. Yani
0: evet,
1: ve
0: biz
1: hiçbir şekilde görünmüyor bu emek.
0: Evet. Bence yani hayır, ama şimdi mesela daha fazla tartışılıyor ve konuşuluyor. Hatta web sayfaları daha, var.
1: Evet, yeni yeni başladık. Şükür 2026'dayız yani.
0: Kız, bir web sayfası var. Orada sen yaptığın işleri yazarak ücretini hesaplatıyorsun sayfaya.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Aa.
0: Çamaşır yıkama, çocuk bakma.
1: Aa, çok iyi.
0: Evet, yemek yapma, evi temizleme.
1: Nasıl bir link ya da adı ne? Söylesene bir.
0: Ya, bilmiyorum, yazınca çıkıyor yani. Yaz, aa, mesela Türkçe'de yazabilirsin.
1: Tamam,
0: evet,
1: okay.
0: Orada bence İlginç. O hesaplar yapıp, mesela ben bir erkekle birlikte kalıyor olsam, onun bu işlerini yapsam, onları böyle tek tek yazarım.
1: Çok mantıklı.
0: Değil mi?
1: Çok mantıklı.
0: En sonunda ödeneceğinden değil de bir göreyim, bir bakayım yani.
1: Şu an kendimi
0: yani
1: zengin olduğum gibi hissediyorum. Bunların hepsini yazacağım. Köşeyi döneceğim çünkü saatlerimi veriyorum ben o eve.
0: Evet.
1: Cidden ya.
0: Ona bir gir bak.
1: Evet abi. Hı-hı.
0: Aynen. Şimdi yapayım diyor ki onu. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bakım ve destek sistemlerinin toplumsal cinsiyet boyutları raporu, kadınların dünya genelinde ücretsiz bakım emeğinin büyük kısmını taşıdığını ortaya koyuyor. Eşik platformu da, bakmıştın sen, neydi eşik platformu?
1: Eşitlik neydi, dur okuyacağım
0: toplumsal
1: şimdi.
0: Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair çalışma yapan bir platform muydu?
1: Dur hemen söyleyeceğim.
0: İşte
1: eşitlik için kadın platformu açılımı bu. O yüzden eşik.
0: Okey.
1: Evet,
0: eşitlik
1: isimleri
0: için kadın
1: bu aslında
0: platformu.
1: Açılımı.
0: Okey. Bulguları toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kritik bir uyarı olarak değerlendirmiş. Ne diyor burada? Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı Ayrımcılıkla ilgili çalışma grubu, küresel bakım krizinin toplumsal cinsiyet boyutlarını analiz eden kapsamlı bir rapor yayınladı.
1: Hı hı.
0: Kadınların dünya genelinde ücretsiz bakım emeğinin %76'sını üstlendiğini, sağlık ve bakım sektöründe çalışanların ise %70'inden fazlasının kadın olduğunu ortaya koyuyor. İşte bizim de,
1: hı hı,
0: biliyorsun, İsviçre'de bunlar hem kadın,
1: hı hı,
0: sağlık ve bakım sektöründe, hem
1: evet,
0: de yabancı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hı-hı. Rapora göre bakım yükü yalnızca ekonomik bir yük değil, kadınların eğitim, istihdam, sağlık, siyasal temsil ve sosyal güvenlik gibi temel haklara erişimini doğrudan sınırlayan yapısal bir eşitsizlik sorunu, bakım işinin hala kadınların doğal sorumluluğu olarak kodlanmasının toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade ediliyor demiş. Yani evet, oradan bir, yani o çok derin bir şey ya yani.
1: Ya bu mevzu bir de çok
0: yani
1: dallanan bir mevzu. Şimdi neden sürekli bu tarz bakım işlerini kadınlar yapıyor sorusu ayrı bir yerde dururken, bizim gibi ülkelerde, yani Türkiye'den bahsedersek, bu bakım olayı bizde bambaşka yerlere gidebiliyor. Yani bunlarda mesela İsviçre'de böyle bu olay çok olmaz. Yani kaynanasına, kayınbabasına, annesine, babasına belli bir yaştan sonra gerçekten rahatsızlıkları varsa burada bir bakım evine koyabiliyorlar o insanları diyelim,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, yani şey diyorsun sen, bir tek çocuk bakmakla kalmıyorsun, daha da devam ediyor
1: tabii
0: ondan
1: ki.
0: Sonra.
1: Ya
0: Evet.
1: Biz bütün bir aileye bakan bir toplumuz ve
0: bir de
1: burada
0: evlenince eşimizin ailesiyle de evlendiğimiz için.
1: Tabii ki onun annesine de bakıyorsun. Şimdi orada bizim kadınlarımızın rolü ne kadar önemli. Ya o erkekler yoklar o hikayenin içinde. Atıyorum erkeğin annesiyle evde kalan yine bu kadın.
0: Doğru.
1: Ona bakan, önünde yemek yapan, çayını getiren, götüren yine kadın oluyor aslında. Ve burada dediğim gibi yine o
0: kocasına da bakıyor. Yani
1: tabii canım.
0: Yani bu
1: Yük
0: çocuklar
1: üstüne yük kadına.
0: Aynen, çocuk büyüyor, evleniyor, torununa bakıyor.
1: Aynen.
0: Torunu
1: Torun da geliyor.
0: büyüyor.
1: Evet.
0: Orada kocasına bakıyor. Kocası ölünce belki biraz rahat eder ondan önce ölürse.
1: Bu böyle köylere giden bir
0: Falan
1: adam
0: filan.
1: vardı. Avşar mıydı adam? Programlar yapıyordu böyle köydeki kadınlarla. Gidiyor
0: Ha,
1: işte
0: bir
1: köy
0: tanesi de
1: köy
0: şey diyor.
1: geziyor.
0: Üzüldün mü diyor, onu mu
1: Ha,
0: diyorsun?
1: aynen.
0: Kocan ölmüş,
1: Kız
0: üzüldün mü
1: kaç
0: diyor.
1: köye gidiyor? Ölmüş kocalarıyla ilgili soru soruyor adam. Kadınlar, köylü kadınlar. Oo, yok niye üzüleyim ben çok rahatladım diyor. Evet çünkü yani kadınları o hale getiriyor bu erkekler. Yani işin içinde aşk kalmıyor, bir şey kalmıyor. Kadınlar sürekli sömürüldüğünü
0: Bir de
1: hissediyorlar.
0: üstüne şiddet görüyorlar.
1: Üstüne şiddet görüyorlar. Giydiklerine karışılıyor. Kalkıp oturmalarına karışılıyor. Şöyle oturma, şöyle deme. Sesini yükseltme. Yani yer açmıyorlar kadına da. Dolayısıyla kadın da kocasının ölmesini bekliyor. Yani öyle bir ülke ve bu verdiği bütün bakımların hiçbir şekilde geri dönüşü yok bizim kadınlarımıza.
0: Ama
1: Çıkarıp
0: sana bir
1: bir...
0: şey söyleyeyim, bu burada İsviçre'de bence şeyde de çok var, kırsal bölgede de çok var. Kırsal bölgeden ben çok
1: Vardır.
0: fazla yaşlının bakım evine verildiğini değil, zaten büyük büyük evlerde oturuyorlar ya, mesela atıyorum bir
1: Evet,
0: çiftlik
1: çiftlik
0: bilmem
1: gibi
0: ne, aynen.
1: yerlerde. Ha.
0: Orada da bence anne
1: Olabilir,
0: babaya
1: olabilir.
0: gelin bakıyor,
1: Olabilir,
0: evet,
1: olabilir. Şu an şimdi bir şey
0: ya da
1: diyemem.
0: kızı bakıyor.
1: Çünkü burada gerçekten öyle bir
0: Bence
1: aileyle hiç tanışmadım. Vardır,
0: işte
1: kesinlikle
0: biz
1: burada da vardır.
0: şehirdeyiz bacım, ondan
1: Evet,
0: olabilir.
1: kesinlikle vardır. Ama en yakınımda mesela babası demens olan işte insanlar hani hemen profesyonel bir yardım alıyorlar ve atıyorum babasını annesini böylesi hastanelere ya da bakım evlerine
0: Bizde ayıp
1: yerleştiriyorlar.
0: o, ayıp o.
1: İşte evet
0: O da
1: bizde
0: var. Bir
1: evet
0: kültür meselesi o yani, ayıp. Anne
1: işte
0: baba konur mu şeye?
1: abi işte bunun bir ortası olmalı bence. Yani atıyorum eğer diyelim ki kaynanası kadının artık altına yapıyorsa mesela anladın mı? Abi o kadın artık o yaştan sonra o boku da temizlemesin ama. Hani mesela böyle
0: Onlar ki
1: ileri
0: o
1: safhalardaki
0: bok hakkında da kimse konuşmaz kızım. Onlar hep tabu şeyleri söylüyorsun sen.
1: işte ama ileri safhalarda hastalık yani bu hastalığın şu boyutundaki insan bir bakım evinde olmalı. Ya yani o kadın
0: Tabii
1: zaten
0: ki.
1: hayatı boyunca çocuğudur,
0: Tabii
1: kocasıdır,
0: ki.
1: kendi
0: Çıkamıyor.
1: anasıdır.
0: Evet.
1: Yani bu
0: Çıkamıyor
1: bakımdan
0: bakımı
1: ha.
0: emi. Evet.
1: Dolayısıyla bir yerden sonra da yani o insanın da hakkı yani bu bilmiyorum
0: İşte
1: bizde
0: parasal
1: tabii
0: şeyler de var
1: ki.
0: orada
1: Tabii
0: doğal
1: ki,
0: olarak. Onu
1: tabii ki.
0: söylememize
1: Tabii ki
0: gerek
1: onun
0: yok
1: da
0: yani.
1: etkisi var.
0: Evet.
1: Başkaca şöyle bir şey de var. Hani bizim toplumda ne kadar aile bağları çok kuvvetliyse bunlarda da bir o kadar böyle bir distans, hep bir arada bir mesafeyle
0: İşte
1: yaklaşılıyor.
0: annesine babasına bakmamak için olabilir mi o?
1: Olabilir. İşte bunun
0: Şaka
1: bir
0: ya.
1: ortasını bulsak ya diyorum. Yani biz çok
0: Anladım.
1: veriyoruz, bunlar hiç vermemek için uğraşıyor. Bunun bir ortası yok mu? Hani gerçekten her şeyin aslında hayatta ortası bulunsa herkes
0: Daha rahat olur değil
1: rahatlayacak
0: mi?
1: da.
0: Daha şey,
1: Evet, hepimiz rahatlayacağız da.
0: evet.
1: Zor bir
0: Bir
1: şey
0: denge
1: gerçekten.
0: olsa, evet. Evet.
1: Ne demiş yazının
0: Diyor ki
1: devamında?
0: raporda yer alan dünya genelindeki ücretsiz bakım emeğinin işte %76 kadınlar üstleniyor verisini değerlendiren bir feminist bir yazar ve aktivist Berrin Sönmez diye biri varmış.
1: Evet.
0: O da diyor ki bu oranın kadınların tüm yaşam hakkını doğrudan etkilediğini söyledi. Bu oran kadınların eğitimden, istihdamdan, siyasetten, sosyal hayattan uzaklaştırılması demek, kadınların kendi yaz üzerine söz hakkını elinden alınması tam anlamıyla bir sistematik şiddet biçimi.
1: Evet.
0: Bunun adını koymak gerekirse bu bir cins kırımdır diyormuş kendisi.
1: Yani büyük konuşmuş cins kırımı ama aslında gerçekten öyle. Ve kadınlar bence yüzyıllardır bütün bu olaylara çok yani çok güçlüyüz abi biz ya. Yani kadınlar olarak gerçekten yaşanmış bütün dünya tarihi içerisinde yaşadığımız bütün hikayelerde toplum içindeki yerimize de bakarsak çok savaşlar veriyoruz. Gelen şeylerin yani bazen karşısında duramasak da yapıyoruz. Ve neticede biz çok güçlü duruyoruz gerçekten. Yani
0: İşte evet, ama yani bunun sonu da böyle olmamalı. Şimdi
1: olmamalı canım
0: güçlüyüz diye, değil
1: zaten
0: mi?
1: artık bu saatten sonra da
0: Aynen.
1: kesinlikle olmamalı. Yani şimdi bundan kaç yıl önce yani eğitim
0: Ya
1: sıkıntısı
0: bir kere
1: vardı
0: şöyle
1: insanların.
0: muhabbetler de var artık. Yani tamam biz öyleyiz, okey, ama mesela doğaya baktığın zaman, tamam mı? Bütün dişiler ava gidiyor.
1: Evet.
0: Aslanlar da dişi avlanır.
1: Evet.
0: İşte yok, kaplanlar da dişi avlanır. Erkek öyle oturuyor falan yani.
1: Evet
0: Aslında
1: evet.
0: aktif olan
1: Hep
0: dişi.
1: kadın zaten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani ama
1: Evet.
0: burada bizi pasifliğe iten, onu söylüyor yani, pasifliğe iten, aktif hayatta yer alamama olayı bu. evde yaptığımız işler
1: Evet,
0: işte.
1: evet, evet,
0: Hı.
1: evet, evet,
0: Yani beni
1: evet.
0: her şeyden şey yapıyor ki.
1: İzole oluyorsun,
0: Aynen.
1: evet.
0: Hem gidiyorum kendi işimi yapıyorum, hem eve geliyorum. Çoluk çocuk, yemek bilmem ne,
1: Evet,
0: temizlik falan
1: evet,
0: filan.
1: evet,
0: Yani o
1: evet.
0: yüzden hani cins kırım diyor. Çünkü diğer yandan mesela ne diyor? Bakım yükünün kadınların fiziksel, zihinsel ve ekonomik haklarını gasp eden bir ataerkil baskı biçimi olduğunu vurgulayan Sönmez, bunun yalnızca ev içi sorumluluk meselesi değil, bir insan hakları sorununda olduğunu
1: Doğru,
0: söylüyor, değil mi?
1: kesinlikle, kesinlikle.
0: Aynı zamanda
1: Aynı işte çalışıyorsunuz, kocanla aynı işten geri geliyorsun.
0: tabii o yorgun
1: Aynen, o yorgun
0: sen
1: koltukta
0: değilsin.
1: uzanıyor, sen yemek yapıyorsun, aynı zamanda çocuğun ödevine
0: Evet.
1: yardım ediyorsun.
0: Evet.
1: Yani ama nerede o zaman abi eşitlik yani?
0: Evet.
1: Ki çok
0: Daha öyle bir
1: modern
0: şey yok.
1: ailelerde bile bu
0: Tabii ki
1: böyle.
0: canım, ama İsviçre'de de bu böyle. Yani bunun şu anda şeyi yok,
1: Evet. Yani
0: ülkesi
1: çok
0: yok yani.
1: göya
0: Evet.
1: bilinçli, çok modern aileler içerisinde de aynı hikaye devam ediyor.
0: Evet, ve mesela bak ne diyor bu Şebnem,
1: Berin
0: ne
1: Sönmez.
0: Şebnem'i ya?
1: Berin.
0: Sönmez dedik ya, Şebnem Sönmez geldi aklıma. Şeydeki konserini
1: Oyuncu.
0: gördün mü? Hayır ya.
1: Şebnem Ferah diyorsun
0: Evet.
1: sen. İyice karıştı hatlar. Şebnem Sönmez diye bir oyuncu var.
0: Evet.
1: Şebnem
0: 7
1: Ferah da
0: numarada oynayan.
1: aynen.
0: Yes. Şebnem Ferah da en son İstanbul'da bilmem kaç sene aradan
1: Evet,
0: sonra.
1: sonra
0: Ay
1: konser
0: ne
1: verdi.
0: güzel olurdu
1: Çok iyi,
0: orada
1: çok iyi.
0: olsaydık,
1: Evet,
0: değil mi
1: evet,
0: ya?
1: evet. Çok istedim ben de
0: Ha?
1: videoları izlerken.
0: Değil mi?
1: İzlerken tüylerim falan ürperdi benim
0: Evet.
1: de. Çok güzel.
0: Neyse, şu konuyu bir şey yapalım, devam edelim.
1: Hı.
0: Şimdi dedik ya, nasıl dönüştürürüz bu olayı yani? Ataerkil normları dönüştürmek için yeni stratejilere ihtiyaç var diyor. Bak bence burası çok doğru söylüyor yani burada.
1: Hı.
0: Bakım işinin kadının doğal sorumluluğu olarak görülmesinin ataerkil normlarla ilişkilendirildiğini hatırlatan Sönmez, bu normları dönüştürmenin ancak kapsamlı ve politik bir değişimde mümkün olacağını şu sözlerle aktardı. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri tüm kurumlarda zorunlu hale gelmeli. Okullarda, emniyette, yargıda, özel sektörde, askeriyede. Bak
1: Evet.
0: bu
1: Kesinlikle.
0: böyle bir model yok Türkiye'de yani.
1: Yok. Hı-hı.
0: Burada da yok.
1: Yok.
0: Hani burada tamam, statın ya da ne bileyim işte belediyenin yaptığı birkaç şey var. Evet. Ama tabii ki daha fazlası lazım yani.
1: Lazım, evet.
0: Erkeklerin ve oğlan çocukların bakım yükünü üstlenmesi için önce eşitliği benimsemeleri gerekiyor. Ama bunun için de siyasetin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini içselleştirmesi şart diyor. İşte bu da arkadaşlar erkeklerin işine gelmediği için
1: Evet, bu olay o yüzden hiç
0: oraların
1: gerçekleşmiyor.
0: önünü
1: Evet.
0: açmıyorlar.
1: Evet.
0: Yes.
1: Kimsenin işine gelmiyor. Aynen öyle.
0: Evet.
1: O yüzden 14 Haziran'da arkadaşlar hepinize
0: Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar evde.
1: evet, hiçbir şey
0: Özellikle kadınlara
1: yapmayın ve
0: söylüyoruz.
1: alanlara çıkın. Yani bunu bir gün bile olsa gündem etmemiz gerçekten bir şey, inanın. Büyük bir soru yaratsak yeter insanların kafasında. Çünkü bu böyle devam etmemeli. Yüzyıllardır böyle diye illa böyle devam edecek diye bir şey yok. Bir yerde zincir kırılmalı diye düşünüyorum. Hepinizi 14 Haziran'da greve, eyleme, sokağa, meydanlara davet
0: Bekliyoruz.
1: ediyoruz.
0: Evet, biz de orada olacağız. Gelirseniz de görüşürüz.
1: Evet.
0: Birkaç parça daha çalıp
1: Çalıp bitirelim.
0: kapanışı yapalım.
1: Hı,
0: Değil mi?
1: olur. Hatta şu an kapatalım istersen.
0: Bir sonraki şeyi söylememiz lazım ama, değil mi? Ne
1: Evet, bir
0: zaman bir
1: sonraki
0: sonraki şeyimiz
1: yayınımızı
0: bizim?
1: söyleyelim. Bir sonraki
0: 4 Temmuz
1: yayınımız,
0: olabilir mi?
1: bakıyorum hemen.
0: Her
1: Yani
0: ayın ilk
1: her ayın ilk
0: cumartesi
1: cumartesi, aynen 4
0: 4 Temmuz'a
1: Temmuz.
0: denk geliyor.
1: Evet, 4 Temmuz.
0: Hı. Bu arada 14 Haziran'da da Radyo Lora'dan
1: Ha
0: canlı
1: ama
0: yayın yapılacak.
1: yaz
0: Onu da
1: tatiline bakmamız
0: dinleyebilirsiniz.
1: lazım. Yaz tatiline Lora ne zaman giriyor? Ya Temmuz, 4 Temmuz'da yaz tatili
0: Ben zannetmiyorum
1: başlıyorsa.
0: ya.
1: Genelde ortasında mı başlıyordu? Ortalarında.
0: Evet, olabilir. Ya programa bakarsınız arkadaşlar, Radyo Lora'nın web sayfasından da takip edebilirsiniz. Bize daha öyle bir bilgi
1: Daha
0: gelmedi.
1: gelmedi, evet.
0: Aynen.
1: Ama eğer herhangi bir şey görmezseniz zaten 4 Temmuz Cumartesi günü yine akşam 19 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir yaz diliyoruz. Gelecek günler umarım yine güzel havalar gelir. Güneşin tadını çıkarın, kendinize iyi bakın. Güzel bir Haziran olsun. Direnişin, umudun bol olduğu, dünyanın her yerinde iyilerin kazandığı
0: Hadi inşallah
1: bir
0: ağzım bal
1: Haziran
0: yesin.
1: olsun.
0: Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.